ve rüzgâr sürükleyip seni aman nasıl bir oldu bana nasıl basın bana yaşı oldu bana rüzgâr sürükleyip seni aman nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu bana nasıl bir oldu b